0: 利益，争取更多保障。
1: İran'ın taleplerine de bakıldığında büyük bir bedel ödedi, çok ciddi bir zayiatı bunu talep edecektir。
0: 尽管土耳其此前多次呼吁各方通过外交谈判解决问题，但目前土方保持着相对中立的立场。随着伊朗封锁霍尔木兹海峡，加之两国边境相连，土耳其正面临经济与安全层面的双重压力。专家认为，土方未来或将发挥自身地区影响力，推动局势降温，避免战火重燃。
1: İran'a dönük bu saldırının haksız, hukuksuz olduğunu Türkiye düşünüyor ama diğer taraftan İran'ın da Körfez'e saldırılarının da bir geçerli nedeni olmadığı kanaati içerisinde. Diğer taraftan Hürmüz konusunda bazı kaygıları var Türkiye'nin. Hürmüz konusunda savaş öncesi düzenlemelerin geçerli olmasını istiyor. O da geçiş serbestliğinin olması. İran'ın beklentileriyle çok da uyuşmayan bir pozisyonu var ama Türkiye taraflar nezdindeki etki gücünü kullanarak gerginliğin, mevcut gerginliğin bir savaşa dönüşmeden diyalog yoluyla çözülmesi noktasında bir pozisyon belirleyecektir。
0: 专家同时分析，虽然美伊双方在各自的立场和谈判条件上互不相让，但是长期战争消耗对双方都不利。因此，从整体利益出发，美伊双方在较大程度上依然倾向于保持对话渠道的畅通。凤凰卫视米扎提，土耳其伊斯坦布尔报道。
2: 据美国阿克西奥斯新闻网站周日报道，美国政府的机密情报显示，古巴已获得300多架军用无人机，并开始讨论对美国发起无人机的袭击。这一评估可能成为美国对古巴采取军事行动的借口。报道称，古巴近期已在讨论利用无人机攻击美国的关塔纳摩湾基地，美军舰艇以及距离古巴最近的佛罗里达州的城市基韦斯特。一名美国高级官员表示，鉴于无人机作战技术的发展以及伊朗军事顾问身在哈瓦那等因素，美国将古巴视为日益严重的威胁。报道指出，美国中情局局长拉特克里夫日前访问古巴时，曾最严厉地警告古巴官员不得参与敌对行动。古巴据报自2023年以来，一直从俄罗斯和伊朗获取攻击性的无人机，并将它们藏匿在国内的战略要地。而近一个月以来，古巴向俄罗斯寻求更多的无人机和军事装备，并试图向伊朗学习抵抗美国的经验。